0: radyosu de.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
2: Nazo, sizlərin ailə də kimdir bu yüklük kasallığı çalınganmı?
3: Manimcha yo'q, lekinchi ba'zi-ba'zida ukam oilani boshlig'i mamman deb qoladi.
2: Nazo, ukinja ajoyib bo'ladi. Kecha manyam ukam kundalik daftarini yerga tashlab yuboribdi. Kema hayron bo'lib, Shohruh ukam, nima yuna qilding desam, ikki olganim uchun kundalik daftarimni jazolayapman dedi. Lekin u ko'pchilik sirlarimizni hammaga aytib beradi de, shunisi yomon o'rta.
3: Qanaqasiga?
2: Mana masalan, bugun ertalab kuchugimizni sotib kelmoqchi edik. Keyin bitta xaridor kelib, yaxshi kuchugmi desa yaxshi debdi. Chilamaydimi deb so'ragan ekan, yo'q debdi. Egasiga vafodormi desa, ukam o'ylab o'tirmasdan juda ham vafodor. 5-chi marta sotishimiz debdi.
3: Ha, aslzoda, rostdan vafodor it ekan, xuddi senga o'xshab.
2: Tushunmadim. Butta meni nima aloqam bor, Nazo?
3: Asanam 2 yildan beri 3 marta tashab ketgan yigiting bilan gaplashib yuribsan-ku.
1: 2 dugona.

0: Podcast radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Armiyaga bormaga 20 dan osmancha farqi bor. Mana masalan, mashin mamajon qishloqda bitta soldat armiyadan kelsa yarim soatda hamma eshitadi. Eshitdilaringmi? Boltani o'li tisha armiyadan. İlgari rengide kan yok adı, iki beti kıpkızıl kumdanda pişken kuzeli o kapı ya. Gavda koyuptu, o karım çıraylı boke tuttu. Ana, zor. Soçilike bari sefatırlar, şu kız izi koyunu sorak geldi, bir de yamanımız var. Koyun, oğlunuz ermeyege bari gelme deydi kız anası. Yok ise, koyun hele kıza mı gelmiştim abdi, yok deydi. Demek ey asosiy yigitlik armiyaga borgandan keyin boshlanar ekanda, armiyaga bormagan bola ketmon sopini orqasida ko'rinmaydi.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk, ne mi tipemde kokkayıp turu aldın yarım keçesi?
5: Yaman çıkıyorum ben.
4: Ne mi çıkıyordun?
5: Şimdi acı, siz bile acırış ötken eken mi?
4: İş kılıp düşünün, on giden kesin de.
5: Ne mi? Siz halimem bile acırış bakçı mısınız?
4: Yok, hali vakli.
5: Keçten kura keç digen can gülüm. Vostaki, siz ozu nimege haydovçu bulmagansız?
4: Nime, kim boy bulmakçı, oyunun bahtli yiyemakçı, ilenden başını yutu aldıyım mı diyeyim ana?
5: Yok, oyunlarını kurup yiyemakçıydım.

0: Beler ettim. Markaz Radyosu da.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha.
1: İki dükkanı.
3: Ha, asıl Zoha, juda xursand ko'rinasan, tinchlikmi?
2: Voy nazo, bilasanmi, kecha buvim bizdan rossa ham xursand bo'ldilar.
3: Nega xursand bo'ladilar?
2: Oyim adamga bugun onam bizdan kelganlar, bir hafta turib ketadilar dedilar. Adami jahllari chiqib, o'zi bizaga shu ona yechmay turdi deb turdilar. Buvim kirib keldilar.
3: Xo'sh, keyinchi?
2: Keyin ular, kuyovim meni juda ham sog'inibdi, yaxshi ham kelman dedilar.
3: Ha, shunaqa degan. O'zi rostdan ham Adela buvilarni yomon ko'radilarmi?
2: Unchalik emas-ku, har holda yaxshi ham ko'rmaydilar.
3: O'zicha ko'pchilik kuyovlar qaynonasini unchalik xushlamas ekan. Mana masalan, qo'shnimiz yaqindagina o'g'lini uylantiruvdi. Qudasi o'lib qopti. Bir kuni oyim bilan ularnikiga chiqsak,

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ölendiğinden uxlamayı, getirip ama adam uxlaydı mı ya? Söyl uxlamayı, söyl, eğer hazır uxlap kaladığın bu sen kampır, ayamayma, kıtıklam olamam hazır. Ve bu masa yüzlerinden çöl pilletim uf olamam kampır. Söyl ölmeyinden diye bak, söyl.
3: Uf olamam diş, 15 yıldan beri şuna adı kursan kılas, bana kaçan opera geldi, kütü oraya yukuşu yapar.
2: Ben ya kadar kampır senge bir de yengeliği var. Ano kara sigirin var o kara sigirin. Şunu satsaydı aldığı az yine yine pul koşturup zatlar ala sigiri asek. Ve o digin 15 litre süt vererek hani keyin aleki ikteden tuğar eken. Olma.
3: Ben ya kadar en çal. Hey şunu onu ya kadar. Hani ki artışa polis bulsa tuğu açayın mı akıladı ha? Bir taraftan keç keçe kakaklaaap yürüdü zirik miyim? Ha çal. Ne mi dedi?
2: Ben ya kadar kampır. Ozu bittesini kakaklayatkeni yetedi. Olma.
3: Matadiş, hala men sizge tuğum buldum. Men sizge hala tuğum buldum. Çünkü yine umut bilen bir de yolsuz kafası koyup sizden şuna kadar hiç zaman da yürüdüm. Varın men, git ama.
2: Git o?
3: Git miyim?
2: Alo?
3: Yo, git ama men, git ama.
2: Hala ya, git ama sen.
3: Git ama men, git ama. Fakat kontu bulanı joyga kaytarıp koyun ki git ama men.
2: Ömer yukarı kampır kampır hazır huzurda koygun. Çünkü bir inak ittifak yaşadık. Şimdi bir yakın bir inak ittifak yaşadık. Ki yaraşamız buldu. Hapakımıyım ben yaraşamız. Teyin de. Ki.
3: Kaçın ya. Siz bilen yaraşkenden kura. Hayırlıyım. Siz bilen yaraşkenden kura. Hiç çekti buldum cura. Hayır.
2: Ömer yukarı kampır. Hazırlaşma. Her taraf her tamanda bir gün eşek oyundur. Eşekli minmez hiç kim cüresine kıyındır. Hazırlaşmadın. Kampır, minge para. Şimdi turma var, turma yok diyen yap var. Vasiyet kımahçımın. Babadan minden giyin, erge tek maaşı uğradığım bu sen. Bu ağayının var. Hele gidi, traktörçü var, uzun yalgız. Halmet. Şunca turmuşka çıkışka vade ver, kampır.
3: Ha, kurup getin ya. Şuna niyet iz var eken sen ir tarafa etmeyesin. Ben ir metekem ki vade verip koy gene kampır.
2: Madde, ben gakada kampar. Nana kampar om, bakın ini mendat tak pay. Jangan boleh jangan kampar. Waktu yang temukan nasta, mau cuci tanam dan kiri nana. Kafe dan bolo, dukan dan, dukan dan di kata ulin nama itu terus. Aro kafe dan nana kata kezin nama itu terus. Kiri nana uida, skin ulin nama itu terus. Home ba.
3: Kattı oğlayıcı dükkanları çok. Dükkanların ikinci oğlayıcı namı yutkacak bana. Yani o kızıyızı yeri boyvatça bakmalıydı. Kafeylerini ikinci kızıyızı namı yutkacak bana. İçkin oğlayıcı çöztürün. Üçte uyu var iki de katına gel. Birinin için hani gel. Yani o altıncı oğlayıcı namı da bulamazsın.
2: Ben yakala, ben yakala. Ben öyle yapamam, sen öyle yapamam ha. Ben hazırlaşmadım. O da senlerden gam koydum oldu. Kapır uğrasan, kapır uğrasan. Bir gün oğlumlardan bir gün bu ayollar varsa kapıladı. Kattan olarak. Şunca kap ne? Bunlar da miyası başkaça bu sekereydim. Sine mahçum olup bir gün ayollar da miyasını şunda kesip ne kararsa miye yok. Uzun kürün yuvadıkan arkan asılıp duracak. Miye indi şunu takıda bu sekere. Tatkıpatlı devam ettireliydim. Şunda arkanını kesken eken tırı üzülü düşken eken.
0: Hangi ama ustaları?

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Dinley. Kısa satırda. Manonu anlay. Kısa satırda.
2: Agar yurakka boradigan yo'l yopiq bo'lsa, u holda oshqozondan kirib ko'ring.

0: radiosida.
1: Kuldirgich.
2: İkisi sevişken burge köçede geçişip atgan ekan. Şu payt köçeden bitti it öttü. Sevişken burge maqtanıp, "Canım, pişkom ketamizmi yoki aparat toxtatayımı?"

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Ayol kishi umrining 3dan 1 qismi dadasining, 2-chi qismida erining va 3-chi qismida qaynotasining asabiga tegadi. Demak, eng beozor ayol bu farzandsiz, oilasiz va yetim ayol.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanı.
3: İyi, asıl Zode. Ukin halı kiçkiyine bosa. Namuncu bana kravat ol deyile.
2: O'zi yig'ilib tushsa eshitilsin dedi.
3: Ha, shunaqa degan. Ha, aytgancha, qo'shnilarnikida nima bo'lyapti? Mehmonlar kelishibdimi?
2: Ha, nimasini aytasan? 3 kundan beri mehmonlar emi ularnikidan. Lekin nimagadir bizani chaqirishmadi.
3: Yo, nega chaqirishmaydi? Yon qo'shnisilar-ku?
2: Bilmadim. Kecha oyim odamga qo'shnimizanikida hamma mehmonlar, qo'shnilar bor, lekin bizani bir og'iz bo'lsa ham taklif qilishmadi ya degandilar. Adamma nima deganlarini bilasanmi?
3: Xo'sh, nima dedilar?
2: Xavotir oma xotin, biz ham katta ziyofat qilsa hech kimni taklif etmaymiz desa bo'ladimi?
3: Ha, yaxshi ish bo'lmapti.
2: Nazo, o'zi nima ekeluding, tinchlikmi?
3: O'zim shunchaki kanikulda bir-birimizni unutib yormaylik dedim-da.
2: Ha, men bo'lsam nimadir so'ragani keldingmi deb o'ylaman.
3: Ayo, seni sog'indim-da, o'rta. Shu desang, ertaga tog'amni o'g'li uylanyotdi. Borasanmi?
2: Yo'g'e, seni qarindoshingnikida nima qilaman?
3: Unaqada o'zing bormasang-chi, anu tili taqinchog'ing bor-ku, komplekt. O'shaning borsin.
2: Nima?
1: Ikki dugona.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.